bıcı. Satno şerifa goro sahibçi. Satno şerifa goro sahibçi. Satno şerifa goro sahibçi. Satno